so quer chick. Her adım bu ıslak şehirde yankılanıyor. Ama nedense bu havayı seviyorum.